arama ah, yarama ulesi. Ne jawe hapi hindi yai, ne te chane jo ne bi.